0: 在迅速压车呢。
1: Bildim buldu. Kulağında öyle bir tal avcı var.
2: Şimdi buraya Nuhar, gel, ne oldu?